Kerimen en nakledi divanin dizayn şudi feşkeyi bile dişeş teateke antropis toste keimen en proşefonen.